Sen bir süpürge metresi atamazsın da bir de bir nöze defa basın.